0: 12 kajer peştir.
1: Bravo ora. Şahım borsun.
2: Bıxır bey. Fırma danışa.
3: Sergey ne şunu koy? Şunu mu bas? Bu kaç avta yaparız? Bu kaç mazalla cırağıt nakay?
1: İsta.
3: İsta. Biru şanit. Atkuşan.